0: kaçıyoruz. Yek.
1: Çar.
0: Yek. Ari de az işçen. Ari sabit tam.
1: Ari kuklaca.
0: Dur. Hala bazı men çitalı. Bu çitalı.
1: Bu bayağı bazı var.
0: Lafuz ezmo çitaya. Ne mi yapın Ari? Ari
1: bu.

0: Kasım.
1: Ha. Ege kesi hemen
0: kavga edelim. Vagi bir lan lısın.
2: La karam tam.
1: Samcan dur ne vagi.
2: La. La. Vox. Cigarov.
1: Hamid.
3: Evet sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.
0: Af. Vay. Malacız bas.
1: La. Şan tam ne vagi ma. Sağ ol tam. Ben de tam sağ ol ne vagi. Ben de vagi.
0: Az. Yerden kes.
1: Samcan sağ ol tam.
4: E sarak kalmıyor ki.
0: Ya bu iş.
1: Ya bu iş.
0: Ya bu iş. Ya bu iş.
1: Samcan, miyat lav bana, miyat cütak mı var ki yerken?